0: Kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 80

0: teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
2: Dert nedir, derman nedir, kim ne bilsin? Zehrin içine şifa gizlenmiş, yara ne bilsin? Gece kendine nasıl gelir, gündüz kendinden nasıl geçer? Kul ne bilsin sırrın içinde sırra düşeni? Yüce Rabbimiz Bakara suresi 216. ayet-i kerimede, olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?

ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?

siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz buyurmuştur. Bazen musibetin şifaya dönüşebileceğinin farkında mı?